Tenne kpikala kaale gunko genchi ma nyinyare ke ku bomo le to togo tebe anyi nguriye ye fe uwo ku ile be se be ke re togo gendere re ne iyo ku tu po bia pe te u lo tu le ke cheche ke cheche eni yoro ku be se be uwo ku ile po ko nu le yo uwo ku ile be se be ke ya san wo ta po yi ke ta se sen ke u le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne ju be wo to pram pran ble se bu o kui te atakpa me anake mne ke lenke pulo puru re ba kende ba kende kola sokode mne ke lenke pulo da pangu mne ke lenke ko ke tele ri chevie mne ke lenke pulo mata mle etini ne i ke flak febi kwe bu kunde ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kui sa kalola ne ye o fale ke taite ke ule fukara mne ke lenke pulo mulo me muye mna bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du woe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mna faruwe fulaire.